even neredey? Bu neredey keselikum? Ari dono hili dal. Neredeyim pritam? Ha, saçım.